0: Ay.
1: Nas aradın kuru yuvay.
0: O kendime nırtın.
1: Nas çocuğumuz kuru yuvay.
0: O kendime nırtın.
1: Ay.